Ayrılmayın en iyi. Bu şiirin. Quand on parle encore, j'ai de l'esophée.